pa. Okay, yeni yasa kakra. Afi yeni yasa. Vena water. Menu musuka kakra, titi. Nyumu menu musuka kakra, titi. Vena, menu musuka kakra, titi.